şirkin sizin şirkinin. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Glit. Tamam aşağı.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz jaqsı ötmüsengizler. Bärimiz yüzümüz koy, sol septe kısılmay, uyanmay, dağıstarını çıkar oturamız. Kesin koy ağayan! Bir neşe görek. As!